Kulağının sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Haşr Suresi 9 ila 17. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu, onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, insan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de, azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, ya İlahel Alemin, evlerimizi, ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Bizleri peygamberimizi örnek alarak ailesine iyi davrananlardan eyle Allah'ım. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Allah'ım. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih

milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Onları kazalardan, belalardan, kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, batıl akımlardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle Allah'ım. Onlara helal, bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Tertemiz bir hayat yaşamalarını lütfeyle Allah'ım. Çocuklarımızın mürüvvetini bizlere göster Allah'ım. Acılarını yaşatma Allah'ım. Yüzlerini hep güldür Allah'ım. Umutlar

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Âl-i İmran Suresi 81 ila 92. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerine

0: Seni düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Saffat Suresi 75 ila 113. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun. Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi: onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin dedi. O da: babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı. Kendisine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Bakara Suresi 21 ila 29. ayet.

أعدت للكافرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasın.

0: yaptınız. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette kimseye zulmedilmeyeceğini şu ayeti kerimelerde bize beyan etmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Câsiye Suresi 22. Ayet.
6: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.
4: Mü'min Suresi 17. Ayet.
7: Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Enfal Suresi 41 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a, hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki

0: ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah, olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün. Yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz. Ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü o, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler, melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, bizler senin sınırsız ikramının karşısında şükretmekten aciz kalmış, verdiğin nimeti, güç ve kuvveti nerede kullanacağını şaşırmış kullarız. Gücünü barış için kullanan, karıncayı bile ezmeyen Hazreti Süleyman'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan tarda ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Rabbimiz bizleri verdiğin nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Bizlere bahşettiğin imkanları merhamet için kullanacak şuur ver Allah'ım. Şuur ver Allah'ım. Bahşettiğin servet ve yetkiyi adaletle kullanacak, adalet için kullanacak iman ver bize Allah'ım. Mülkle şımaranlardan eyleme Allah'ım. İmkanla azanlardan eyleme Allah'ım. Yükseldikçe alçak gönüllü olmayı, büyüdükçe mütevazi olmayı, çoğaldıkça şükretmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Ali İmran Suresi 72 ila 80. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde, kitaptan sanasınız diye okudukları, kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hud Suresi 9 ila 24.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine

0: indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Yoksa onu, Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin. Eğer size bu konuda cevap veremedilerse, bilin ki o, Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı, Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Maide Suresi 51 ila 56. Ayetler.

فسوف يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, nifaka pişman olurlar. O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirete yapılacak hazırlığın nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Haşr Suresi 18. Ayet.
7: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
5: Haç Suresi 17. Ayet.
8: Ey iman edenler! Rükû

0: Edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: Bakara Suresi 110. Ayet.
2: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: Yasin Suresi 12. Ayet.
3: Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
1: Kıyamet Suresi 13. Ayet.
4: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Meryem Suresi 40 ila 56. ayet.

واذكر في

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti: babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi. İbrahim şöyle dedi: esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Resul, bir Nebi idi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik. Ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir Nebi'ydi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 89 ve 90. ayetler. Hazreti Zekeriya'nın duası.
2: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine,
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın,
2: diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için

0: doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Hud Suresi 114 ila 123. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştır. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3.

0: Gecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tevbe Suresi 7 ila 16. Ayetler.

وأكثرهم فاسقون.

Rahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanındayken

0: kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. Bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Furkan Suresi 1-19. Ayetler.

وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

0: Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir toplum oldular derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı sağmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini şu ayetlerle beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ali İmran Suresi 104. Ayet.
2: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
5: Bakara Suresi 110. Ayet.
6: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
5: Nisa Suresi 127. Ayet.
7: Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.
5: Mü'minun Suresi 57-61. Ayetler.
8: Rablerinin azametinden korkup titreyenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Ahir Celle Celaluhu. Bitişi sonu o.

sen el-ahirsin, ezeli ve ebedi olan, varlığının sonu olmayansın. Kullarının kusurlarını ve ayıplarını örtensin. Sen hem evvel hem de ahirsin. Lütfunu esirgememesi bakımından evvel, ahirette mağfiretiyle muamele etmesi itibariyle ahirsin. Kullarını yaratan ve son hükmü verecek olansın. Hayat veren ve rızıklandıransın. Sen her şeyi yaşatan ve yok eden olması bakımından ahir olansın. Senin ahir olduğunu bilmek, her şeyin sana döneceğini hatırdan çıkarmamayı öğretir. Ey ezeli ve ebedi olan Allah'ım, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Bize güç ve kuvvet ver, derecelerimizi yükselt. Cehennem ateşinden ve kabir azabından bizleri muhafaza ve emin eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Ayhan Kahya. 14. cüz.

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakına dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü. Biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik. Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa onu da parlak bir ateş takip etmektedir. Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik. Ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz. Ve biz her şeye gerçek varisleriz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi. İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten

takınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir. Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir? Dedi. Şöyle dediler, şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler, melekler, Lut'un ailesine gelince Lut onlara, gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz dedi. Dediler ki, evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Beni utandırmayın dedi. Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik dediler. Lut, işte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz dedi. Melekler Lut'a, ömrüne andolsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dediler. Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom'la Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.

Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. O göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için.

içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Şu halde yaratan yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır. Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman "Öncekilerin masalları" dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi. Ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki, "Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler, "Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" derler. Melekler de şöyle diyecekler, "Hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Haydi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde "Hayır indirdi" derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, "Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete "Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da
peygamberleri yalanlayanların sonu.

sorunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki O bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı,
yeryüzünde hiçbir canlı bırak.

olmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından süzülen içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbim bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı?

gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kâfirlerdir. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki, Rabbimiz, bunlar seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Koştukları ortaklar da onlara, siz elbette yalancılarsınız diye laf atacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeylerde onları yüzüstü bırakıp kaybolur. İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman
kovulmuş

Şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere, "Sen ancak uyduruyorsun," derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki, Kur'an'ı, Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi. Andolsun ki biz, onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Andolsun

mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah, doğru söyler.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama, "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da, "Konup göçendir" dedi. O kişi, "Konup göçen kimdir?" diye sorunca, Peygamberimiz aleyhisselam, "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Vakıa Suresi 27 ila 56. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve de ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız.

0: babalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz, ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez, susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Radyo. Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana babaya itaat kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amelleri işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.
3: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara açı.
4: Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
5: İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.
6: Ey Muhammed, de ki: gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. Furkan Suresi 61 ila 67. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar

0: Ellerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Lokman Suresi 12 ila 19.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü

0: Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Duha ve İnşirah Sureleri.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7.

0: Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 10. bölüm. İlk yolculuk.
2: Bütün gün yorulursun Muhammed. Neden sen de akranların gibi koşup oynamak istemezsin? Her gün gün doğumuyla sürüyle dağa çıkarsın, gün batımında eve gelirsin.
3: Bizim için çalışır. Muhammed'in yaşından büyük kalbi vardır.
2: Amcandan bir isteğin var mıdır Muhammed? Bir isteğin olursa bana söyle. Sen benim evladımsın, bunu unutma, olur mu? Burası senin evin. Eğer bize karşı kendini borçlu hissettiğin için çalışırsan, çalışma yeğenim. Çünkü senin bize bir borcun yoktur. Senin evimizde olman, bizimle kalman bize mutluluk verir. Evimiz seninle neşelenir. Senin varlığınla soframızdaki bir lokma ekmek bize geyik eti gibi lezzetli gelir.
3: Bunu söylemene ne gerek var kocam Ebu Talip? Muhammed de bilir buranın onun evi olduğunu, onu çok sevdiğimizi.
2: Bilmesine bilir ama Fatıma, bizim dilimizden de duyması gerek.
3: Ne dedin Muhammed? Dilden çok kalbin ne söylediğimi önemlidir.
2: Sen bizim içimizi görürsün ya kardeşim Abdullah'ın oğlu. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Kervanla Şam'a gideceğim. Oradan benden bir şey ister misin?
4: Ebu Talip yola çıkmadan önce annesini ziyaret etmek için baba evine gider.
3: Sen mi geldin oğlum?
2: Evet anne. Kervanla Şam'a gideceğim de gitmeden seni göreyim dedim.
3: Kabe'nin Rabbi yanında olsun oğlum. Sağlıkla git, sağlıkla gel.
2: Sen merak etme anne. Eğer her şey yolunda giderse iyi para kazanacağız.
3: Dualarım seninle oğlum. Muhammed nasıldır?
2: İyidir anne. O kadar uslu bir çocuk ki anlatamam. Şam'a gideceğimi söylememle çok üzüldü. Ağlıyor. Onu burada bırakıp gitmek olmuyor ama elden ne gelir?
3: Ona iyi davran oğlum. O kardeşinin oğludur.
2: Davranmam mı anne? Hem kardeşimin hem de babamın emanetidir o. Ama Muhammed beni hep şaşırtır anne.
3: Nedenmiş o oğlum?
2: Muhammed daha 10'lu yaşlarda. Ama bir yetişkinin aklına sahip. Bir kere bile yalanını görmedim. Sanki dili yalana tövbe etmiş. O da bir çocuk olmasına rağmen diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmıyor. Onlar gibi boş işlerle uğraşmıyor. Kimseden korkmuyor. Küçük olmasına rağmen düşünerek konuşuyor. Kelimelerini özenle seçiyor. Yalnız kalmayı da seviyor. Sürüyü Mekke dağlarına götürüp orada onlarla kalmak ona büyük mutluluk veriyor. Putlara da değer vermiyor. Diğer Mekkeliler gibi onları yüceltmiyor. Onu şimdiye kadar hiç putların yanında onlara dua ederken görmedim.
3: Bu konu için onunla konuştun mu oğlum?
2: Konuştum. Anladığım kadarıyla Kabe'deki putları sevmiyor. Kutsal evin yanına gittiğimde putların önünde diz çökmüyor. Ama temiz kalpli, doğru konuşan biri.
3: Tıpkı babası gibi. Tüm Kureyş onun çok dürüst olduğunu söylerdi. Muhammed'im de onun gibi. Sen Şam'dayken benim yanımda kalsın, olmaz mı oğlum? Ben de özledim torunumu.
2: Olur anne. Ümmü Eymen'e söylerim, getirir yanına.
3: Sağ ol oğlum. Senin çocukların nasıldır?
2: Onlar da iyi anne. Senin sağlığın için duacılar.
4: Kervan Şam'a gitmek için hazır beklemektedir. Sadece Ebu Talip kalmıştır geride. Ebu Leheb ve Mekkeliler sabırsız bir şekilde Ebu Talip'i beklemektedir.
5: Nerede kaldı bu Ebu Talip? Gitme vakti geldi.

0: Beni çok mu özledin? Adımı anarsın kardeşim.
1: Tez giden çok yol gidermiş kardeşim.
2: Bu Şam'a giden kervan yaz gezisidir. Hindistan'dan esans ve reçine geldi. Yemen'dense fil dişi, sarı sabır ve baharat geliyor.
0: Biz de sizlere Suriye kristali ve Suriye ürünleri getireceğiz. Ve çok kaliteli şaraplar getireceğiz.
1: Romalı kadınlar getirmeyecek miyiz kardeşim? Tenleri beyaz ve yumuşak, sarı saçları, ince belleri olur. Mis gibi de kokarlar.
0: Hiç değişmeyeceksin Ebu Leheb. Ama şunu bilmez misin? Biz Haşimoğulları insan ticareti yapmayız.
1: Ama Mekke'de Kureyşliler bunu yapar. Biz getirmezsek bu köle kadınları başkaları getirecek kardeşim.
0: Bu başkalarının sorunu.
1: Sen belli ki hep fakir kalmak istersin. Çok zengin bir adam tanırım Kureyş'ten. Bu adam eskiden çok fakir bir adammış. Ta ki köle ticareti yapana kadar.
0: Babamız Abdülmuttalib'e yakışmayacak bir şey yapacağıma fakir kalmayı daha onurlu görürüm.
2: Şu köşede ağlayan çocuk kardeşinin oğlu Muhammed değil mi Ebu Talip?
0: Evet odur. Ne oldu benim sevgili çocuğum Muhammed? Neden beni uzaktan izleyip ağlarsın? Bilmez misin sen? Senin gözünden akan bir damla yaş kalbimde Nemrud'un ateşi gibidir. Benimle Şam'a mı gelmek istersin? Sen ağlama. Yeter ki bir damla yaş akmasın gözlerinden. Suriye'ye sensiz gitmem. Muhammed de bizimle Şam'a geliyor.
1: Buna izin veremem.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Mümin Suresi 51 ila 60. ayetler.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

0: الرجيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda etmez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun, biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp da taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bir

0: diyecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Şura Suresi 20 ila 23.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yusuf Suresi 38.
5: Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
3: Yusuf Suresi 51.
6: Kral kadınlara, Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı ise şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kalem Suresi 1-16. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur. Sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız.''

0: Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

0: Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin, o ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır, yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki O bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Araf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 68 ila 77. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına

0: uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde kulun ilk önce hesaba çekileceği şey namazdır. Ebu Hüreyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günah işlenmedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetin anahtarı namazdır. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yapan Hanzala bin Rebi katip anlatıyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namazı kılmaya devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emri hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Nesiller boyu peygamberler tarafından emredile gelen namaz ibadeti İslam'ın gelişi öncesinde Mekkeliler tarafından da bilinmekteydi. Nitekim kaynakların naklettiğine göre Ebu Zer el-Gıfari ve Ebu Kays Sırma bin Ebu Enes gibi kimseler Müslüman olmadan önce de namaz kılmaktaydılar. Ancak uzun asırlar içerisinde ibadetlerin biçimi değiştirilmiş, hatta amacından sapmıştı. Onların Beytullah yanındaki ibadetlerine şirk karışmış, ibadetleri de ayette belirtildiği üzere ıslık çalmaya, el çırpmaya dönüşmüştü. İslam, bozulmaya yüz tutmuş Allah-kul ilişkisini yeniden tesis etmek üzere vaaz olunmuştu. Bunu temin etmenin başında da ona layık bir şekilde ibadet etmek gelmekteydi. Peygamberlik görevinin başlarında dahi Resul-i Ekrem namaz kılmakta, ancak müşrikler onu sallallahu aleyhi ve sellem engellemeye çalışmaktaydı. Önceleri ikişer rekat olarak farz kılınan namazlar hicretle birlikte öğle, ikindi ve yatsı dörder rekata çıkarılmıştı. Bugün bilinen şekliyle 5 vakit namazı ve kılınış şeklini Efendimiz'e Cebrail öğretmişti. Mekke döneminde henüz varlık mücadelesi veren Müslümanlar ibadetlerini genellikle tek başlarına yapmak zorundaydı.

0: Fakat Medine'ye hicretle birlikte yeni bir dönem açılmış ve namaz cemaatle kılınmaya başlanmıştı. İlk muhacirler Efendimiz daha Medine'ye gelmeden Kuba'da Amr bin Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescit haline getirmişlerdi. Kuba Mescidi, Medine'deki Müslümanların güvenli bir ortamda özgürce ibadet ettikleri herkese açık ilk mescitti. Medine'ye hicreti takiben gerçekleştirilen en önemli faaliyetlerden bir diğeri de bizzat Hazreti Peygamber tarafından yaptırılan Mescid-i Nebevi'nin inşa edilmesi olmuştu. Müslümanlar burada kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle namaz kılmanın ayrıcalığını yaşamaya başlamışlardı. Kur'an-ı Kerim, namazın belirlenen adap içerisinde huşu ve sorumluluk bilinciyle ve aksatmadan eda edilmesi gereken bir ibadet olduğunu birçok yerde vurgulamaktadır. Ayetlerde namaz anlamındaki salatla eksiksiz ve devamlı olarak yerine getirme manasındaki ikame kelimeleri yan yana kullanılarak namazın vaktinde eksiksiz bir biçimde şartlarına riayet edilerek dosdoğru ve özenle kılınması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman vakti geldiğinde güzelce abdest alıp kendisini Allah'a vererek rükû ve secdesiyle farz namazı kıldığında büyük günah işlemedikçe bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman için böyledir ve büyük günah işlenmedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hadisleriyle de namazın insanı arındırdığını belirtmektedir. Günahlarından arınan kulsa Allah'a karşı görevini yerine getirmenin vermiş olduğu mutluluk içerisinde huzurlu bir hayat yaşayacaktır. Namaz, insanın sadece dünyasını değil, aynı zamanda ahiretini de kurtarmasının en önemli vesilelerindendir. Bu durum, Hazreti Peygamber'in hadislerinde farklı lafızlarla ifade edilmiştir. Namaz, devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaza devam etmeyenin ise kıyamet günün nuru, delili ve kurtuluşu olmayacaktır. Kıyamet gününde kulun ilk önce hesaba çekileceği şeyi namazdır. Cennetin anahtarı namazdır. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namazı kılmaya devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emri hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Hazreti Peygamber'in bu hadisleri aslında Kur'an'daki şu ayetlerin değişik ifade ve izahlarıdır. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Mümin erkeklerle mümin kadınlar namazı dosdoğru kılarlar. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Enfal Suresi 29 ila 37. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman, duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa, hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez. Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler, inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphe yok ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra

0: da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Tevbe Suresi 25 ila 29. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerinde kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Saffat Suresi 1 ve 5. Ayetler.
2: Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da, batıların da Rabbidir.
1: Mü'min Suresi 2 ve 3. Ayetler.
3: Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır bulan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
1: Mü'min Suresi 65. Ayet.
4: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Zuhruf Suresi 84. Ayet.
5: O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
0: Azim olan Allah, doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şuara Suresi 69 ila 89.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim!

0: Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 77 ila 82. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı, İsrailoğullarını

0: geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yusuf Suresi 7 ila 18. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler. Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Zilzal Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Van Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Başkasının mutluluğuna göz dikmemeli. Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimize göre bir kimse kardeşinin evlenmeyi düşünüp dünür gönderdiği bir hanımla evlenmeye kalkmamalıdır. Onun pişmiş aşına soğuk su katmamalıdır. Bu davranış tamamen ahlak dışıdır. Ama o dünür gönderen kimse bu evlilikten vazgeçerse ancak o zaman ikinci şahıs teşebbüse geçebilir. Bir hanım da bir erkeğe eşini boşayıp kendisiyle evlenmesini asla teklif etmemelidir. Rahatsız edici kokular. Rahatsız edici kokuları kimse sevmez, melekler bile. Bunu Peygamber Efendimiz söylemiştir. İşte bu sebeple pişmemiş sarımsak, soğan ve turp yiyen kimse başkalarını rahatsız etmemek için ağzının kokusu kayboluncaya kadar camiye gitmemeli, bir toplantıya katılmamalı, toplu taşıtlara binmemelidir. Peygamber Efendimiz zamanında sarımsak, soğan gibi kötü kokulu yiyecekleri yedikten sonra mescide gelenlerin dışarı çıkarıldığı hatırlanmalıdır. Yoldaki engelleri kaldırmalı. Ayağına takılacak, otomobiline zarar verecek bir şeyin yola atılmasını kimse istemez. Öyleyse başkalarını rahatsız edecek şeylere kesinlikle yola atmamalı,

Hatta böyle şeyleri yoldan alıp bir kenara koymalıdır. Çünkü bu da bir iyiliktir. Ve insan vücudundaki eklemler sayısınca her gün iyilik yapmakla yükümlüdür. Yoldaki zararlı şeyleri kaldırıp atmaksa insanı cennete götürmeye yeterli bir sevaptır. Adamın biri Peygamber Efendimiz'den bir tavsiye istedi. O da insanlara zarar veren şeyleri yoldan alıp atmayı tavsiye buyurdu. Bir defasında Efendimiz'e ümmetinin amel defteri gösterilmiş, o da insanlara zarar veren şeyi yoldan alıp atmanın iyilikler arasında yazıldığını görmüştü. Nasılsa öyle görünmeli. Müslüman, dürüst ve göründüğü gibi olmalıdır. Olduğundan farklı görünüp insanları aldatmak mümkündür. Ama herkesin iç yüzünü bilen Allah Teala'dan gerçeği saklamak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz, en kötü kimsenin birine bir yüzle, diğerine başka yüzle görünen iki yüzlüler olduğunu söyledi. Dünyada iki yüzlü olanın ahirette ateşten iki dili olacağını haber verdi. Asr-ı saadette inandığının aksini konuşmak münafıklık sayılırdı.

0: Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz artık sadece ona tevekkül edin." Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele," diye vahyettik. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Allah da, "Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin," dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 84 ila 95. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." Dediler ki: "Ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelen benzeri bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir." Dediler ki: "Ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, benim kabilem size Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu amel defteriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir:
5: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
4: İsra Suresi 71. ayet.
6: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
4: Hakka Suresi 18 ila 29. ayetler.
0: O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti.
4: İnşikak suresi 7 ila 9. ayetler.
7: Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, sevinçli olarak ailesine dönecektir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 59 ila 64. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlar

0: varsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Okuyan Sait Sezer. Lokman Suresi 31 ila 34.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 9 ila 20. ayetler.

كتب على نفسه الرحمة

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin, dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. Bu günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa, onu da kimse gideremez. Bil ki o, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır. Ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.
4: Hazreti Kays bin Sa'd radıyallahu anh, sahabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı. Ensar'ın iki büyük kolundan birini oluşturan Hazreç kabilesinin ileri gelenlerinden Sa'd bin Übade'nin oğludur. Küçük yaşta babası tarafından Hazreti Peygamber'in hizmetine verildi. 10 yıl Resul-i Ekrem'e hizmet etti ve onun güvenini kazandı. Hazreti Peygamber'in bulunduğu bütün savaşlarda yer aldı. Mekke'nin fethi sırasında Resulullah onu Ensar'ın sancaktarı olarak görevlendirdi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Kadisiye Savaşı'na ve Mısır'ın fethine katılan Kays, Hazreti Osman şehit edilince halifeliğe seçilen Hazreti Ali tarafından Mısır valiliğine tayin edildi. Mısırlıların büyük bir kısmı ona bağlılıklarını bildirdiler. Ancak aralarında Mesleme bin Muhallet, Muaviye bin Hudeyç gibi Hazreti Osman taraftarı sahabilerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişilik bir grup kendisine biat etmedi. Yumuşak bir politika izlemeyi tercih eden Kays bin Sa'd, onlara bir elçi gönderip istedikleri gibi hareket edebileceklerini bildirdi. Ancak Hazreti Osman taraftarlarına karşı takındığı ılımlı tutum ve Muaviye tarafından kendi safındaymış gibi gösterilmesi yüzünden bir süre sonra Hazreti Ali'nin emriyle Mısır valiliğinden azledildi. Mısır'daki görevi sona erdikten sonra Hazreti Ali'nin yanında yer almaya devam eden Kays, Cemel vakasına da onun tarafında katıldı. Hazreti Ali tarafından Azerbaycan'a vali tayin edildi. Ancak bir süre sonra Abdullah bin Şebil el-Ahmesi'yi yerine vekil bırakarak Küfe'ye döndü. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin ordusundaki kumandanlardan biriydi. Savaşta üstün başarı gösterdiği için Hazreti Ali onu Azerbaycan valiliğinin yanı sıra Irak ordusunun başkomutanlığına getirdi. Kays, Hazreti Ali'nin yanında son olarak Sıffin Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan isyancı grup haricilere karşı yapılan Nehrevan Savaşı'na katıldı. Bu savaştan önce Hazreti Ali tarafından Ebu Eyyub el-Ensari ile birlikte haricilere aracı olarak gönderildi. Kays bin Sa'd, Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra Hazreti Hasan'ın halife seçilmesine öncülük edenlerden biriydi. Ancak Hazreti Hasan, Kays'ın Muaviye'ye karşı sert bir tutum izleyeceğini düşündüğünden onu Irak ordusu başkomutanlığından aldı ve yerine Ubeydullah bin Abbas'ı tayin etti. Ubeydullah ise Hazreti Hasan'ın hilafetten Muaviye lehine çekileceğini anladığı için ordusunu başsız bırakıp Muaviye'nin yanına gitti. Bunun üzerine Iraklılar Kays'ı tekrar başkomutanlığa getirdiler. Muaviye halifeliği konusunda Hazreti Hasan'la Ubeydullah'ın onayını almıştı ve güçlü bir orduyla karşısına çıkan Kays bin Sa'd'la uzlaşma yolları aramaya başlamıştı. Nihayet Muaviye ona mühürlü ve boş bir mektup göndererek barış için istedikleri şartları yazmasını istedi. İsteklerinin yerine getirilmesi üzerine ordusuyla birlikte Muaviye'ye biat etti. Bu olaydan sonra Medine'ye döndü ve 680 yılındaki vefatına kadar orada kendini ibadete vererek sade bir hayat sürdü. Kavminin önde gelenlerinden olan Kays, Hazreti Peygamber'in takdirine mazhar olmuş, görüşüne itibar edilen, savaş stratejilerini iyi bilen, cesareti, kahramanlığı ve cömertliğiyle tanınan bir sahabiydi. Kays her nereye giderse gitsin, güzel yemekler pişirir ve yanındakilere ikram ederdi. Onun bu şekilde kendisinin ve babasının malından cömertçe dağıtması üzerine bazı insanlar babasının malını kısa zamanda tüketeceğini söylemişlerdi. Bunun üzerine babası Sa'd bin Ubade Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve oğlunun istediği kadar infakta bulunabileceğini herkese ilan etti. Kays babasının ölümünden sonra da kendi malından Allah yolunda bol bol harcamış ve cömertlik konusunda meşhur bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 67 ila 71. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır.

0: bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Araf Suresi 54 ila 58.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna,

0: onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de abdest ve gusülle ilgili şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 6. Ayet.
5: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 163. ayet.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulur.

0: olmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul ederim, çok merhamet ederim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena, sevgili elçine, kulun ve Resulün Muhammed Mustafa'ya binlerce salatü selam ederiz. Allah'ım bizleri Hazreti Adem ile başlayıp Peygamber Muhammed Mustafa ile biten o vahiden hiç ayırma ya Rabbi. Hidayet yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Güzellikten bizi ayırma ya Rabbi. Merhametten bizi ayırma ya Rabbi. Şefkatten bizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi adil davranmaktan bizleri uzak eyleme ya Rabbi. Fakire, muhtaca, mağdura, düşmüşe merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. Hayvanlara iyilik edenlerden eyle ya Rabbi. Hayvanlara eziyetten dolayı yargılanmış olanlardan, mahşerde yargılanacak olanlardan etme ya Rabbi. Anne ve babalarımızın dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ölmüş olan anne babalara merhamet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Adem Kemaneci Necm Suresi 1-25. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı.

0: göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Yunus Suresi 62. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Veli, feil vezninde mübalağa bildiren bir kelimedir. Manası, araya günah girmeksizin itaatleri ve ibadetleri ardışık olan kimse demektir. Aynı zamanda cerih, yaralanmış, katil, öldürülmüş gibi mef'ul anlamında olabilir. Bu durumda veli, Allah'ın lütuf ve ihsanlarının üzerinde sürekli bulunduğu kimse demek olur. Öte yandan veli, hallerinin çoğunda imtihanlardan korunmuş kimse anlamına da gelebilir. İmtihanların en büyüğü günahları işlemektir. Allah insanı bütün vakitlerinde günahlardan ve zellelerden korur. Hazreti Peygamber masum olduğu

gibi veli ancak mahfuz, korunmuş olabilir. Mahfuz ve masum arasındaki fark şudur. Masum hiçbir zaman günahla ilgili bir ilham almazken, mahfuz olandansa bazen böyle bir duygu meydana gelebilir. Bazansa kendisinden hatalar da meydana gelebilir. Fakat ısrarlı olmaz. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar yakında tövbe edenlerdir. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Bu konuda söylenen en güzel söz, onlara korku yoktur ifadesinin, dünyada üzülmeyeceklerdir kısmınınsa akıbette olduğu yorumudur. Fakat en uygunu, kulların arasından seçkinler için şimdi de bir korku olmadığını söylemektir. Çünkü korkunun hakikati gelecekte umulan bir şeyden çekinmektir veya gelecekte yok olacak sevilen bir şeyin beklenmesidir. Onlar vaktin hükmüne bağlıdır. Dolayısıyla gelecek zamana muttali değillerdir. Hüzünse onlara şimdiki zamanda bir üzüntünün ulaşmasıdır. Onlar üzerlerine gelen her konuda rızanın rahatlığı içerisindedirler. Dolayısıyla bulundukları vakitte onlar için bir üzüntü yoktur. O halde velinin içinde olduğu vakitte korku bulunmadığı gibi, bulunduğu halde de hüzün yoktur. O vaktin hükmüne bağlıdır. Bir insan ancak kendisine lazım olan itaatlerin hepsine muvaffak olup, her açıdan hatalardan korunduğunda veli olabilir. Muteber sayılan bütün güzel özelliklerin, velilerin özelliği olduğu söylenmiştir. Bir yoruma göre veli, bu hasletin bulunduğu kişidir. Bir yoruma göre veli, hakkın hakkını yerine getirmede kusuru olmayan kimsedir. O, yaratılmışların hakkını yerine getirmeyi de geciktirmez. Veli, azap korkusu içinde olmadan veya gelecekteki güzel nimeti düşünmeden veya kendisine yaklaşan bir menfaati düşünmeden itaat eden kişidir. O, herkes için üzerinde zorunlu saydığı hakkı yerine getirirken kimseden bir alacağı olduğuna inanmaz. Veli intikam almaz, kimseden insaf beklemez, kimseyi kötülemez, kimseye kin duymaz, hiç kimsenin minnetini taklit etmez, kendisi veya davranışlarının değeri ve kıymeti olduğunu düşünmez. Yunus Suresi 63. Ayet. İman edip takva sahibi olanlar. Bu velilerin özelliğidir. Onlar şimdi iman etmiş, gelecekte ise şirkten sakınmışlardır. Bir görüşe göre iman ettiler ifadesi, kalplerini marifetlerle canlandırdılar demektir. Takva sahibi oldular. Yani nefisleriyle vazifelerini yerine getirerek dosdoğru oldular. Bir görüşe göre iman ettiler, tarifi öğrenmek demektir. Takva sahibi oldularsa, haramlardan sakındılar demektir. Yunus Suresi 64. Ayet. Onlar için dünya hayatında müjdeler vardır. Ahirette de. Allah'ın sözleri değiştirilmez. İşte bu büyük bir ödüldür. Emri yerine getirmek sıhhate delildir. Emredilen şeyi yerine getirdiklerinde veya yasaklanan şeyden doğru bir şekilde uzak kaldıklarında, şeriat onları izzam uhdesinin dışına çıkmakla müjdelemiş, hakikatse ikramı elde etmekle müjdelemiştir. Bu da dünya hayatındaki bir müjdedir. Ahiretteki müjdeye gelirsek, Allah bu tarif işini üstlenir. Şöyle demiştir. Rableri onları kendinden bir rahmet ve rıdvanla müjdelemiştir. Bir görüşe göre en büyük müjde, arzularını yok etmek suretiyle nefislerine karşı kazandıkları zaferi kalplerinde hissetmeleridir. İnsanı günahlara düşmekten engelleyen şeyden daha büyük mülk olabilir mi? Bu mülk en büyük nimetken, bu halin bulunmasıysa en büyük müjdedir. Bir görüşe göre onlar için olan müjde ile yaratılmışlar için olan müjde arasında bir fark vardır. Yaratılmışlar için müjde, güzele hazırlanmak, onun için olansa peşin ve mevcut olandır. Yunus Suresi 65. Ayet. Habibim, onların lafları seni üzmesin. Çünkü şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. O her şeyi işitiyor, hepsini görüyor. Kul fark halinde olduğu sürece
gönlü daralır.

0: Kalbi başkalarından ve kafirlerden duymuş ve görmüş olduğu şeyler nedeniyle ürperir. Onun duydukları Hakk'ın kendisinden münezzeh olduğu sözlerdir. Kul arifse bu özellik kendinden kaybolur. Bunun sebebi Hakk'ın bütün itaat ve günahların ötesinde olduğunu hakkal yakin şekilde öğrenmesidir. Dolayısıyla arif Hak nedeniyle bir ürperti veya ünsiyet duymaz. Sonra arif şunu idrak eder. Hakk'a uyanları itaate yönlendiren bizzat Allah olduğu gibi günahkarların hallerini yaratan da Allah'tır. Hak neyin icra edildiğine değer vermediği gibi kul da işleri icra edeni görmekle değer vermez. Şair şöyle demiştir. Hakk'ın kulları her işte sadece Hak'la hareket ederler. Yaratılmış özelliği onlarda sadece müstear'dır. Yunus Suresi 66. Ayet. Bilesiniz ki gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a ortak koştuklarına tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. Göklerde ve yerde bulunan ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Allah irade ettiği şeyleri onların üzerinde ishar eder. Bu kesin bir hükümdür. Onun bu şeyi kabul etmesinin illeti olmadığı gibi reddi içinde zilleti gerektirecek bir şey yoktur. Bunlar ezeli hükümlerdir. Önceki suçlar bunları meydana getirmediği gibi itaat ve dürüstçe yapılmış ibadetler de bunları gerektirmez. Yunus Suresi 67. Ayet. O öyle bir Allah'tır ki içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü yaptı. Elbette bunda söz dinleyecek olan bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Gece, gaflet ehli için uzaklık ve gaybet demekken, pişmanlık duyanlar için tövbe ve Hakk'a yönelme vaktidir. Hakk'ı sevenler içinse yakınlık ve kurbiyettir. Gece sureti bakımından ünsiyet vermezken, vuslat ehli için Hakk'a yakınlık vakti gecedir. Şiirde şöyle denilir. Benim nezdimde gece karanlığının bir kudreti yok. Bildirir ki onlar manilik, nur ve karanlığa inananlar, yalan söylüyorlar.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: يَعْلَمُونَ.
1: صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, İtaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
4: Kur'an hükümleri açıklar.
5: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nasr Suresi.

بحمد ربك واستغفر فسبح

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbini hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 56. ayet.
3: Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah adını anarak yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ötleri patlayan bir topluluktur.
1: Hud suresi 5. ayet.
4: İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de aşağı vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Tevbe suresi 74 ila 76. ayetler.
5: Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler.
1: Muhammed suresi 25 ve 26. ayetler.
6: Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir.

0: Allah onların gizlice konuşmalarını bilir.
1: Tevbe suresi 69. ayet.
2: Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi, siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
1: Haşr suresi 11 ve 13. ayetler.
3: Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.
1: Münafıkun suresi 1. ayet.
4: Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik eder isterler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar.

0: Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Müzemmil Suresi 1-19. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz,

0: çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, İşte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar

0: gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Felak Suresi.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. Resul-i Ekrem'in gözümün nuru diye nitelediği namaz, diğer peygamberlerin de gözdesi olan bir ibadettir. Peygamberlik vazifesinin verildiği ilk günlerden itibaren Allah'ın Resulü ve ona iman eden Müslümanlar namazlarını eda etmişler, Resul'e gelen vahiyleri sıcağı sıcağına öğrenmişler ve namazlarında okumuşlardır. Böylece vahye göre hareket etme bilinçlerini tazelemişler, kararlılıklarını kuvvetlendirmişlerdir. Ayrıca inen her vahiyle İslam'ı daha iyi tanımışlar, cahiliye düşüncesinden ve onun yansıması olan yanlış alışkanlıklardan kurtulmuşlardır. Müslüman kimse dinin direği olan namaz ibadetini eda ettiğinde namazı emreden Yüce Allah'la kurulan iman bağı kuvvetlenir. Namaz kılan mümin, yerde ve gökte bulunan her varlığın her an Allah'ı tesbih ettiğini bilir ve onun huzurunda kul olarak acizliğinin farkına varır. Günde 5 kere dininin gereği olarak Rabbinin huzuruna çıkar. Yapıp ettiği her işten Allah'ın haberdar olduğunu unutmaz. Böylece tüm karar ve işlerinin Rabbin rızasına uygun olmasına gayret eder. Mümin namazlarını vaktinde ve düzenli olarak eda ederken, çocuklarına da ibadetlerine gösterdiği hassasiyetle örnek olduğunu bilmelidir. Zira ebeveynine güvenen, onları seven ve model alan çocuk da anne babasına benzemeye çalışır. Anne baba, çocuklarının sevgi ve saygısını kaybetmeye yol açacak, dolayısıyla onları dinlerinden de soğutacak söz, tutum ve davranışlardan uzak durmalıdır. Merhametle davranmak kalpleri birbirine yaklaştırır, zorbalıksa uzaklaştırır. Her gün 5 kere Rahman'a gönlünü açarak kendisine merhamet edilmesini dileyen mümin, ailesi ve çocuklarına da merhametle yaklaşmalı, onlara anlayış göstermeli ve halden anlamalıdır. Özellikle çocukların dini bir kimlik kazanmasında çok önemli bir etkiye sahip olan namaz, çocuklara küçük yaştan itibaren sevdirilerek öğretilmelidir. Çocukların yaş özellikleri de dikkate alınarak yumuşak ve teşvik edici bir üslupla hareket edilmeli, çocuğun ibadet esnasında yaptığı hatalar eleştirilmeden doğrusu gösterilerek düzeltilmelidir. Aile içinde birlikte yapılan ibadetlerin, aile bireyleri arasındaki muhabbeti ve aidiyet duygusunu kuvvetlendirip bereketlendirdiği de hatırdan çıkarılmamalıdır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse, emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 282. Ayet.
5: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın.
6: Yazıcı Allah'ın kendine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın.
5: Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın.

0: Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Nisa suresi 103 ila 106. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, sen muinsin, bizlere yardım eyle Allah'ım. Dilimiz bir daha yalana bulaşmasın Allah'ım. Ellerimiz bir daha hakkı olmayana uzanmasın Allah'ım. Gözlerimiz bir daha harama bakmasın Allah'ım. Kalbimiz bir daha senin rızan olmayana meyletmesin Allah'ım. Ayaklarımız bir daha doğru yoldan ayrılmasın Allah'ım. Ya Rab, bizlere Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver Allah'ım.

0: Hazreti Meryem'in, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatıma'nın iffet ve asaletini ver Allah'ım. Bizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin tertemiz ahlakını ver Allah'ım. Dualarımızı cümle peygamberlerin dualarına dahil eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık El-Minşavi. Bakara Suresi 267 ila 275. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir. Övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allahsa size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Cennetlik Adam. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve "Ey Allah'ın elçisi, bana bir ibadet söyle, onu yapınca cennete gireyim." dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyleyse Allah'a ibadet edersin, Allah'tan başkasını Tanrı yerine koymazsın, farz namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. Bedevi kalkıp giderken, "Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum. Kesinlikle bundan ne bir fazlasını yaparım ne de daha azını." dedi. Peygamber Efendimiz onun arkasından şöyle buyurdu. "Cennetlik birini görmek isteyen işte bu adama baksın."

0: ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. İbrahim Suresi 24 ila 31. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Ali İmran Suresi 21 ila 22. Ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir beşer olduğunu şöyle beyan etmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Kehf suresi 110. ayet.
7: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor.

0: Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Fussilet Suresi 6. Ayet.
2: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Maide Suresi 44 ila 50.

وأن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Onda, Tevrat'ta, üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan önündeki Tevrat'ı doğrulayan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı, hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olan

0: olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, Kur'an'ın bazı hükümlerinden, seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Mescid-i Nebevi'de konuşmak. Ashab-ı kiramdan Sayyid İbni Yezid radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mescid-i Nebevi'de ayakta duruyordum. Biri bana taş attı. Baktım Hazreti Ömer. Kalkıp yanına vardım. Bana git şu iki adamı bana getir dedi. Onları alıp yanına getirdim. Hazreti Ömer onlara nerelisiniz diye sordu. Taifliyiz dediler. Bunun üzerine Ömer onlara şunu söyledi. Eğer Medineli olsaydınız Peygamber Mescidinde sesinizi yükselttiğiniz için canınızı yakmıştım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedi. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı

0: söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bunların bir de ümmi takımı vardır, kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki, bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlerse cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enam Suresi 125 ila 131. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi, seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz gündüzün çalışmak ve geçinmek için olduğunu bize kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra Suresi 12. Ayet.
3: Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
1: Neml Suresi 86. Ayet.
4: Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır.
1: Rum Suresi 23. Ayet.
5: Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz

0: işiten bir toplum için ibretler vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çeliken. Vakıa Suresi 1-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldı. Dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz oldu. Ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

0: Ya Rabbel Alemin, ashab-ı kiramı örnek alarak diyoruz ki biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı fakirlik korkusuyla öldürmemek, iftira etmemek, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmemek, iyi işler yapmada Resul'ün sünnetine uymak üzere sana söz veriyoruz. Sen sözümüzde durmayı nasip eyle Allah'ım. Bundan böyle İslam'ın izzet ve onuruna uygun davranacağız ya Rab. Haksızlıklara ve zulme arka çıkmayacağız. İnsan haklarını koruyacağız. Mazlumun elinden tutacağız. Dul yetim ve kimsesizin hakkını gözeteceğiz. Yeryüzünü ıslah edeceğiz. Bozgunculuk çıkarmayacağız. İmanımıza sahip çıkacağız. İbadetlerimizi aksatmayacağız. Kötü huylardan uzaklaşmak, iyi huylar edinmek için gayret göstereceğiz. Sözümüzde durmayı, ahdimize vefayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren münafık kullarından eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Maun Suresi.

0: أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayını? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir

0: beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
1: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
0: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
2: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
0: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
3: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
4: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
5: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Rabbim, Kur'an'ı

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Nebe Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: İsmi cami, bütün manaları kendinde toplayan isim olarak Allah. Her isim Allah isminin bir tefsiridir. Bir isim ve sonsuz isim. Allah, ismi cami, yani birleştirici, toplayıcı isim kabul edilmiştir. İsmi cami iki anlamda yorumlanabilir. Birinci anlamıyla bu tabir tamlık ve mükemmellik bildirir.

ve toplamak ya da cem etmek bir birlik ve tamlık durumunu anlatır. Başka bir ifadeyle cem bir birlik durumudur. Bu nedenle cemaat çokluk teşkil etse bile gerçekte bir birlik türüdür. Sufi metafizikçilerde cemiyet kelimesi birlik anlamında kullanılan bir tabirdir. Cami de buradan geldiği gibi birleştiren, cem de bu sebeple tevhid anlamında kullanılmıştır. Birleştirmek bazen iki şeyi bir yapmak olabilirken, bazen de Sufi metafizikçilere göre ikilik yanılgısını bir de yok etmek, silmek demektir. Her halükarda cem birlik demektir ve üzerinde durulması gereken nokta budur. Çünkü böylece cami kelimesi kendisine layık bütün nitelikleri barındıran ve buna mukabil her türlü eksiklikten uzak olan anlamına kavuşur. Allah'ın ismi cami olması, ilahi zat için tam ve kamil nitelikleri kendinde birleştiren bir isim olması demektir. Her şeyden önce bu durum birliğin alemdeki çokluğun ilkesi olmasından kaynaklanır. Varlıkta görülen çokluk varlıklar olarak veya fiiller şeklinde bir ilkeye dayanır ve her şey o ilkeden ortaya çıkar. Bu durumda ilke zorunlu olarak cami, yani birleştirici olmalıdır. Dinde bu fiiller ve varlıklar isimlere dayanır ve bir bu kez isimleri kendisinde toplar. Onun birleştirdiği isimler tenzih anlamı taşıyan isimleri olabileceği gibi teşbih alemdeki varlıklara ve onların fiillerine benzeyen anlamı taşıyan isimler de olabilir. Her durumda Allah bütün niteliklerin ve isimlerin sahibidir. İsmi caminin anlamının ikinci yönü, kelimenin zıtları birleştiren anlamında yorumlanması ile ilgilidir. Kelimenin bu anlamı İslam'ın çevresindeki dini ve felsefi inançlarla ilişkisinde ortaya çıkan bazı tartışmaları anlamayı mümkün kılar. Çünkü İslam, Arapların basit çöl yaşantısı ekseninde şekillenmiş evren tasavvurlarının tevhid ilkesiyle çürüttükten sonra, aynı ilkeyle bu kez daha karmaşık ve gelişmiş dini inançları ve düşünceleri tashih etmiştir. Bütün bunlar aynı ilke eksenindeki tartışmaları ortaya çıkarmış, Müslümanlar bu kez Akdeniz'in şehirli insanlarının inançlarıyla mücadeleye girişmiş ve onların felsefeyle iç içe girmiş dini felsefi teolojileriyle hesaplaşmaya çalışmıştı ki bu noktada putperestliğin çok farklı ve karmaşık tarzlarını görecek, basit tevhid ilkesinin rakiplerinin ve hatta düşmanlarının hafife alınamayacak mahiyette olduğunu fark edeceklerdi. Hiç kuşkusuz ki Akdeniz'in doğusuna yerleşmiş olmak, İslam'ın tarih sahnesine çıkmasının başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Bu coğrafyada insanlar Allah'ı iyiliğin kaynağı kabul ederken, kötülükle Tanrı arasında irtibat kurmanın mümkün olup olmayacağını tartışmışlardı. Daha doğrusu Tanrı iyiliğin kaynağı sayılırken, kötülükleri ondan uzaklaştırmak doğru inancın ve Tanrı'ya saygının gereği sayılıyordu. Pek çok insan için taperest inançlara sahip olduğunu biliyoruz. Onlar bu inançları Suriye bölgesinden öğrenmiş, daha sonra ünlü kelam alimlerinden İmam Maturidi, Kitab-ı Tevhid'te, Tevhid kitabında, Müslümanların karşılaştığı çeşitli dini, itikadi ve felsefi gruplardan söz ederek, onların inançlarını tevhid ilkesi üzerinden şiddetle eleştirir. Ancak bu tartışmaların Müslümanlar arasında nasıl kırılmalar ve bölünmeler meydana getirdiğini anlamak için bakmamız gereken başka bir kitap daha vardır. Bir başka ünlü kelam alimi Ebul Hasan el-Eşari'nin Makalatül İslamiyin, kendilerini İslam'a nispet edenlerin iddiaları adlı kitabı. Her iki kitap tevhid mücadelesinin tarihini anlamak bakımından kayda değer iki şahittir. Öyle ki daha sonra Ehl-i Sünnet'in iki büyük ekolü olan Maturidilik ve Eşarilik bu iki meşhur alime nispet edilerek yayılacaktır. Bahsi geçen mücadelede tevhid yeni tanımlar kazanacak, yeni muhalifler sebebiyle tevhidin basit anlamı daha karmaşık ve kuşatıcı bir anlama doğru genişleyecektir. Öte yandan bu tartışmalar sürerken Müslümanlar arasında da görüş ayrılıkları yaşanacak, tevhid kavramı hakkında önceleri husule gelen ittifak ve müşterek anlayış ortadan kalkacak, Müslümanlar birbirini tevhid ilkesini bozmakla itham edecektir. Tekfir tartışmalarının kaynağı Allah telakkisi üzerindeki görüş ayrılıklarıdır. İslam'ın yayılma tarihini tevhid inancının çevresindeki farklı kültür ve inançlarla mücadele tarihi olarak kabul edebiliriz. Söz gelişi Zerdüştler, dualist, ikinci bir uluhiyet fikrine sahip olduğu için İran'da tevhidin anlamı dualist anlayışı ortadan kaldırarak iyilik ve kötülüğü

tek ilkeden ortaya çıktığını savunmak olacaktır. Artık tevhidi savunan Müslümanlar, görünür putlara bağlılık anlayışını yok etmekle başlayan mücadelelerini, en soyut ve karmaşık düşünceleri çürütmeye doğru istikamet kazanan yeni bir dil ve üslupla yapacaklardır. Hristiyanlarla karşılaşmalarda tevhid ilkesi, bu kez teslis inancına karşı Allah'ın birliğini savunmak anlamını kazanacaktır. Hiç kuşkusuz teslise karşı tevhidi savunmak görünüşte daha çetin bir işti. Çünkü ortada bir din vardı ve bu dinin zaman içinde bozulmuş da olsa vahye dayalı bir anlayışı vardı. Müslümanların en büyük meselelerinden birisi teslis ve onun ortaya çıkardığı sorunları tevhid ilkesi ışığında çürütme mücadelesiydi. Bu kez tevhid, teslis ve onun ortaya çıkardığı şekilci, ikonografik dini hayatı ve ritüellerini reddetmeyi gerektirecekti. Özellikle Hazreti İsa ve uluhiyet arasında kurulan irtibat sebebiyle insan ve tanrı ilişkisini abartan din anlayışı tevhidin en önemli hasımlarından birisi haline geldi. İslam'ın şekilciliği reddeden dini ve kültürel hayatı bu mücadelenin izlerini taşır. Filozoflarla karşılaşma sürecinde ise tevhid, bu kez deist, etkisiz, işlevsiz tanrı tasavvurlarına karşı fail ve alemle irtibatlı bir tanrı fikrini savunmak demekti. Bu anlayışın neticesinde ilahi sıfatlarla tanrı-alem irtibatı izah edilmiş, yine bu sebeple alemdeki zorunlu nedensellik anlayışı reddedilmişti. Bütün bunlar tevhidin kazandığı yeni boyutlardı. Başka bir ifadeyle felsefi mirasla karşılaşma sürecinde iki büyük sorun yaşandı. Deizme karşı sıfatlar sahibi Allah anlayışının savunulması, ki bu durumda tevhid sıfatlarla birlikte Allah'ın birliğine inanmak anlamı kazanmıştır, ve alemdeki nedenselliğin reddedilmesi. Burada sıfatlar meselesinin deist anlayışa karşı faili muhtar, dilediğini yapan Allah anlayışını savunmanın anahtar kavramı olduğunu hatırlamak gerekir. Müslüman ekoller de birbirinden tevhid üzerindeki tartışmalar sebebiyle ayrışmıştı. Bilhassa Mutezile kendisini ehli tevhid, tevhidçiler kabul etmiş ve öteki fırkalardan onları ya tekfir ederek veya batıl sayarak ayrılmıştı. Onlar için tevhid ehli olmak sadece teslisi, Zerdüşlerin dualizmini veya Arapların putlarını reddetmekle tamamlanacak bir iş değildi. Mutezile her türlü taaddüt, zihni veya harici çokluk fikrini tevhide muhalif sayarak ilahi nitelikleri reddetmişti. Allah'tan başka kadim yoktur ve başka bir kadim kabul etmek tevhidi bozan bir görüştür anlayışı onların düşüncelerinin esasını teşkil eder. Bütün bunlar tevhid ilkesi üzerinde ortaya çıkan tartışmalardı. Ehl-i sünnet alimleri ise teslise, Zerdüşt dualizmine, filozofların deizmine ve Mutezile'nin sıfatsız Allah anlayışına karşı ezeli ve ebedi ilke olarak Allah'ı savunmuş, sıfatları Allah'ın ezeli nitelikleri saymış, insanların dünyasında iyilik kötülük, birlik çokluk diye ayrıştırdıkları her şeyi tek ilkeye irca etmeye çalışmıştı. İşte bu irca faaliyeti Allah isminin ismi cami olmasıyla doğrudan irtibatlıdır. Allah ismi cami, yani öteki insanların başka varlıklara izafe ettikleri bütün bu farklı fiillerin ve eylemlerin kaynağıdır. Bu nedenle İslam'ın tevhid ilkesini anlamak, Allah isminin zıtları kendisinde toplamasını anlamakla mümkündür. İslam'ın çevresine karşı verdiği amansız mücadeleden anladığımız kadarıyla bütün merhaleleriyle birlikte tevhid, Allah isminin anlamında içkindir.

0: iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Kasas Suresi 84 ila 88.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle

0: ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü münafıkların vasıflarını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 204 ila 206. ayetler.
5: İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
3: Nisa suresi 142 ila 145. ayetler.
6: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz

0: ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak "Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin" demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
3: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım."
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Kureyş Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdı. Onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 10 ila 20. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine, "Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin," denir. De ki, "Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına "Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" diyeceği günü hatırla. Onlar "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular," derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Tevbe Suresi 60 ila 66. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: bin Malik şöyle anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sevgili Peygamberimiz, Yüce Allah'tan hicret iznini aldığı günün öğlen vakitlerinde Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Birlikte Medine'ye doğru yola çıktıklarında onların evlerinde olmadıklarını fark eden müşrikler her tarafta onları aramaya başlamışlardı. Allah Resulü yolculuktan haberdar olmamaları için gece yolculuğunu tercih etmişti. Yine takip edilmemek ve müşrikleri şaşırtmak amacıyla da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yol arkadaşı Medine tarafına değil, tam aksi yöndeki Sevr Dağı tarafına yönelmişlerdi. İki yol arkadaşı oradaki bir mağarada birkaç gün saklandılar. Buna rağmen kafirler onların izini bulup mağaranın önüne gelip dayandılar. Acaba başvurdukları tedbir bir fayda vermemiş miydi? Yol arkadaşı çok endişeliydi. Çünkü müşriklerden bir grup üst üste binmiş kayalardan oluşan bu mağaranın üzerinde gezinip durduğu esnada Hazreti Ebubekir onların ayaklarını görmüş, onlardan birisi ayaklarının dibine bakacak olsa kesin bizi görür sözüyle dile getirmişti. Bunun üzerine Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etmiş ve Allah'ın kendilerini koruyacağına olan güvenini ve tevekkülünü göstermiştir. Arkadaşını üzülme çünkü Allah bizimle beraber sözleriyle teskin etmiş, Allah onun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Böylece Peygamberimiz gerçek tevekkülün nasıl olması gerektiğini bize öğretmişti. Çünkü onun hicreti başlı başına bir tevekkül örnekliği teşkil etmekteydi. Hazreti Peygamber'in bu denli güçlü bir tevekkül duygusuna sahip olması onun sağlam imanıyla da yakından ilişkilidir. Tevekkül, imanın ve Müslümanlığın olgunluğunu gösteren alametlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin" demesinde bu ilişkiye dikkat çekilir. Tevekkül, her şeyin yaratıcısı, ölümsüz ve daima diri olan, engin merhamet sahibi, kullarına yardım eden bir Allah tasavvurunun sonucunda ortaya çıkan imani bir olgudur. Hazreti Peygamber bu tasavvura İbn Abbas'a verdiği şu nasihatlerinde dikkat çekmektedir. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum, varlık alemi sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Gerekli tedbirleri alıp sonucu Allah'a havale etmektir tevekkül. Maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve alınması gereken bütün tedbirleri alıp yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah'a güvenip dayanmak ve gerisini ona bırakmak demektir. Nitekim Enes bin Malik'in anlattığına göre bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem de "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurdu. Ayrıca tevekkülün akıllı bir şekilde hareket ettikten sonra yapılacağını söylemesi de tevekkülün hiçbir zaman için sebeplere sarılmaya aykırı bir durum olmadığının, aksine hem çalışıp hem de tevekkül etmek gerektiğinin ifadesidir.
1: Onu anlamak için

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Haşr Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Mücadele Suresi 14 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden diriltici, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu.

0: Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
3: Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
1: Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
4: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Fecr suresi 15 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Müddessir Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, İşte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3.

0: bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. İblis.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Sonra iblis şöyle dedi: elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından her yönden sokulup ayartmaya çalışacağım ve çoğunu şükreden kimseler olarak bulamayacaksın. Şeytan kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara vesvese verdi ve dedi ki: Rabbiniz size bu ağacı ancak meleklerden ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Hiç şüpheniz olmasın ki ben size öğüt verenlerdenim diye de ikisine yemin etti. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Ey Adem oğulları, vaktiyle ben size sakın şeytana kulluk etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır diye emretmemiş miydim? Haberiniz olsun ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak çılgınca yanan cehennemliklerden olmaya çağırır. Ey iblis, hadi onlardan gücünün yettiklerini çağırınla ayart. Atlıların ve yayanlarınla onlara karşı bütün ordunu topla. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan bu. Onları ayartıp aldatmaktan başka ne yapar ki? Hakikaten iblis onlar hakkında zan ve temennisini gerçekleştirdi. Müminlerden bir kısmı hariç onun peşine düştüler. Gerçek şu ki onun iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki? Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim onu dost edinirse o onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'le eşinin cennetten çıkmasına neden olan varlık iblis olarak adlandırılır. İblis kelimesi Kur'an'da toplam 11 yerde geçer. İnsanoğluna düşmanlık ederek onu aldatan ve doğru olandan uzaklaştıran varlık da şeytan kelimesiyle ifade edilir. Bu kelime 18'i çoğul şeyatin olmak üzere 88 defa geçmektedir. Şeytan kelimesinin türediği ŞTN kökü uzak olmak ve uzaklaşmak anlamına gelir. Ayetlerde doğrudan ve gerçekten uzaklaşan insan ve cinler için çoğul olarak şeyatin sıfatı kullanılır. Sözlüklerde kelimenin kötülükte öne çıkmış varlıklarla ilgili kullanıldığını

görüyoruz. Dik kafalılık ve inkar, marit, merit, ifrit, şeytanlaşanların özelliğidir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre şeytanlar son derece çirkin varlıklardır. Tefsirlerde iblisin şeytanların atası olduğuna dair bilgiler vardır. İblis, daha yaratılması sırasında ve eşiyle birlikte cennetteyken Hazreti Adem'e şeytanca davrandığından, Kur'an'da onun için şeytan ismi de kullanılmaktadır. Çeşitli surelerde iblis, şeytan, cin, tağut, karin kelimeleriyle yüzden fazla ayette konu ayrıntılı ve etkileyici bir üslupla anlatılır. Böylece kötülük ve batılla olan mücadelesinde insanoğlu, şeytanın kötülüklerinden uzak durmaya, ona karşı daima uyanık bulunmaya ve bu konuda duyarlı olmaya çağrılır. İblis, Hazreti Adem'e secde etmeyen, şeytan özelliği ortaya koyan cinin özel adıdır. İblis, Yüce Allah'ın secde emrine uymadığı için kafir olmuştur. Hazreti Adem'e secde etmeyen iblisin başlangıçta meleklerle beraber olması, onun bir melek olabileceğini akla getirse de, Kur'an onun cinlerden olduğunu açıkça belirtmektedir. İblis, insanın yaratılmasına ve secde emrine karşı gelmesiyle, isyanın ve kötülüğün sembolü haline geldi. İblis bu suçunu kabul edip tövbe ederek bir daha Allah'a yönelmedi. Böylece şeytan olan iblis, Rabbinin iyiliklerine çok nankörlük etti. Bunun sonucunda Allah'ın huzurundan kovularak lanete uğradı. Zillete düştü, rezil oldu. Allah'tan başka kulluk edilen ve kulluktan alıkoyan bir isyancı haline geldi. O, insanları doğru yoldan saptırmaya yemin etti ve onların apaçık düşmanı oldu. Bu düşmanlığını da son derece sinsi akıl karıştırmalarla gerçekleştirir. Hak yoldan sapandan hiç ayrılmaz, adeta onunla bütünleşir. Şeytan, insanı yalanların ve boş ümitlerin peşinden koşturarak aldatır. Hesap gününde de onu izleyenleri yapayalnız bırakarak azaba sürükler. Yeryüzündeki isyan ve fesadı yolundan giden nesliyle Zürriyetül İblis ve kabilesiyle Kabilü Şeytan yürütür. Taraftar ve çetesiyle Hizbu Şeytan, atlı ve yaya askerleriyle Cünud-u İblis yanlışı ve kötülüğü egemen kılmaya çalışır. Fakat Allah insanoğlunu yalnız bırakmamıştır. Kendi rahmetine sığınmak ve yardım dilemek suretiyle istiaze, bu şer hareketinden nasıl korunacağını ona öğretmiştir.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Yusuf Suresi 80-86. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah, dedi. Ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1 ve 2. ayetler.

0: ilah. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, dinden dönme, irtidat kavramıyla ilgili kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 108. Ayet.
5: Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur.
3: Ali İmran Suresi 86. Ayet.
6: İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.
3: Nisa Suresi 137. Ayet.
7: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir. Doğru yola iletecek de değildir.
3: Nahl Suresi 106. Ayet.
8: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
3: Muhammed Suresi 25. Ayet.
9: Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Rahman Suresi 14 ila 28. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında da bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. O halde

0: Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77-89. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı. Onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Size

0: Nur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Musa Tur'a varınca, "Seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa?" dedik. Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız?" dedi. Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri'yi de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, 'Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti,' dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Sezer. Şuara Suresi 78 ila 89. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşırı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Kafirun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Kays bin Sa'd radıyallahu anh, sahabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı. Ensar'ın iki büyük kolundan birini oluşturan Hazreç kabilesinin ileri gelenlerinden Sa'd bin Übade'nin oğludur. Küçük yaşta babası tarafından Hazreti Peygamber'in hizmetine verildi. 10 yıl Resul-i Ekrem'e hizmet etti ve

0: onun güvenini kazandı. Hazreti Peygamber'in bulunduğu bütün savaşlarda yer aldı. Mekke'nin fethi sırasında Resulullah onu Ensar'ın sancaktarı olarak görevlendirdi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Kadisiye Savaşı'na ve Mısır'ın fethine katılan Kays, Hazreti Osman şehit edilince halifeliğe seçilen Hazreti Ali tarafından Mısır valiliğine tayin edildi. Mısırlıların büyük bir kısmı ona bağlılıklarını bildirdiler. Ancak aralarında Mesleme bin Muhallet, Muaviye bin Hudeyç gibi Hazreti Osman taraftarı sahabilerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişilik bir grup kendisine biat etmedi. Yumuşak bir politika izlemeyi tercih eden Kays bin Sa'd, onlara bir elçi gönderip istedikleri gibi hareket edebileceklerini bildirdi. Ancak Hazreti Osman taraftarlarına karşı takındığı ılımlı tutum ve Muaviye tarafından kendi safındaymış gibi gösterilmesi yüzünden bir süre sonra Hazreti Ali'nin emriyle Mısır valiliğinden azledildi. Mısır'daki görevi sona erdikten sonra Hazreti Ali'nin yanında yer almaya devam eden Kays, Cemel vakasına da onun tarafında katıldı. Hazreti Ali tarafından Azerbaycan'a vali tayin edildi. Ancak bir süre sonra Abdullah bin Şebil el-Ahmesi'yi yerine vekil bırakarak Küfe'ye döndü. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin ordusundaki kumandanlardan biriydi. Savaşta üstün başarı gösterdiği için Hazreti Ali onu Azerbaycan valiliğinin yanı sıra Irak ordusunun başkomutanlığına getirdi. Kays, Hazreti Ali'nin yanında son olarak Sıffin Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan isyancı grup haricilere karşı yapılan Nehrevan Savaşı'na katıldı. Bu savaştan önce Hazreti Ali tarafından Ebu Eyyub el-Ensari ile birlikte haricilere aracı olarak gönderildi. Kays bin Sa'd, Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra Hazreti Hasan'ın halife seçilmesine öncülük edenlerden biriydi. Ancak Hazreti Hasan, Kays'ın Muaviye'ye karşı sert bir tutum izleyeceğini düşündüğünden onu Irak ordusu başkomutanlığından aldı ve yerine Ubeydullah bin Abbas'ı tayin etti. Ubeydullah ise Hazreti Hasan'ın hilafetten Muaviye lehine çekileceğini anladığı için ordusunu başsız bırakıp Muaviye'nin yanına gitti. Bunun üzerine Iraklılar Kays'ı tekrar başkomutanlığa getirdiler. Muaviye halifeliği konusunda Hazreti Hasan'la Ubeydullah'ın onayını almıştı ve güçlü bir orduyla karşısına çıkan Kays bin Sa'd'la uzlaşma yolları aramaya başlamıştı. Nihayet Muaviye ona mühürlü ve boş bir mektup göndererek barış için istedikleri şartları yazmasını istedi. İsteklerinin yerine getirilmesi üzerine ordusuyla birlikte Muaviye'ye biat etti. Bu olaydan sonra Medine'ye döndü ve 680 yılındaki vefatına kadar orada kendini ibadete vererek sade bir hayat sürdü. Kavminin önde gelenlerinden olan Kays, Hazreti Peygamber'in takdirine mazhar olmuş, görüşüne itibar edilen, savaş stratejilerini iyi bilen, cesareti, kahramanlığı ve cömertliğiyle tanınan bir sahabiydi. Kays her nereye giderse gitsin, güzel yemekler pişirir ve yanındakilere ikram ederdi. Onun bu şekilde kendisinin ve babasının malından cömertçe dağıtması üzerine bazı insanlar babasının malını kısa zamanda tüketeceğini söylemişlerdi. Bunun üzerine babası Sa'd bin Ubade Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve oğlunun istediği kadar infakta bulunabileceğini herkese ilan etti. Kays babasının ölümünden sonra da kendi malından Allah yolunda bol bol harcamış ve cömertlik konusunda meşhur bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kehf Suresi

0: 107 ila 110. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Saat Suresi 15 ila 26. ayetler.
4: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet," dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: "Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmamaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet

0: secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yağmurla kendisinin ölü toprağa can verdiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nahl Suresi 65. ayet.
4: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
0: Abese Suresi 25. 26. ve 27. ayetler.
5: Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
0: Fatır Suresi 9. ayet.
6: Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 6 ila 11.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın.

0: bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Fil Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 201 ila 206. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar. Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler. Sonra da bundan hiç geri durmazlar. Ey Muhammed! Onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbimizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerini

0: okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Mülk Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
2: Azim olan Allah doğrusu.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 10. bölüm. İlk yolculuk.
5: Bütün gün yorulursun Muhammed. Neden sen de akranların gibi koşup oynamak istemezsin? Her gün gün doğumuyla sürüyle dağa çıkarsın, gün batımında eve gelirsin.
6: Bizim için çalışır. Muhammed'in yaşından büyük kalbi vardır.
5: Amcandan bir isteğin var mıdır Muhammed? Bir isteğin olursa bana söyle. Sen benim evladımsın, bunu unutma, olur mu? Burası senin evin. Eğer bize karşı kendini borçlu hissettiğin için çalışırsan, çalışma yeğenim. Çünkü senin bize bir borcun yoktur. Senin evimizde olman, bizimle kalman bize mutluluk verir. Evimiz seninle neşelenir. Senin varlığınla soframızdaki bir lokma ekmek bize geyik eti gibi lezzetli gelir.
6: Bunu söylemene ne gerek var kocam Ebu Talip? Muhammed de bilir buranın onun evi olduğunu, onu çok sevdiğini.

0: Bildiğimizi.
1: Bilmesine bilir ama Fatıma, bizim dilimizden de duyması gerek.
0: Ne dedin Muhammed? Dilden çok kalbin ne söylediğimi önemlidir.
1: Sen bizim içimizi görürsün ya kardeşim Abdullah'ın oğlu. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Kervanla Şam'a gideceğim. Oradan benden bir şey ister misin?
2: Ebu Talip yola çıkmadan önce annesini ziyaret etmek için baba evine gider.
0: Sen mi geldin oğlum?
1: Evet anne. Kervanla Şam'a gideceğim de gitmeden seni göreyim dedim.
0: Kabe'nin Rabbi yanında olsun oğlum. Sağlıkla git, sağlıkla gel.
1: Sen merak etme anne. Eğer her şey yolunda giderse iyi para kazanacağız.
0: Dualarım seninle oğlum. Muhammed nasıldır?
1: İyidir anne. O kadar uslu bir çocuk ki anlatamam. Şam'a gideceğimi söylememle çok üzüldü. Ağlıyor. Onu burada bırakıp gitmek olmuyor ama elden ne gelir?
0: Ona iyi davran oğlum. O kardeşinin oğludur.
1: Davranmam mı anne? Hem kardeşimin hem de babamın emanetidir o. Ama Muhammed beni hep şaşırtır anne.
0: Nedenmiş o oğlum?
1: Muhammed daha 10'lu yaşlarda. Ama bir yetişkinin aklına sahip. Bir kere bile yalanını görmedim. Sanki dili yalana tövbe etmiş. O da bir çocuk olmasına rağmen diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmıyor. Onlar gibi boş işlerle uğraşmıyor. Kimseden korkmuyor. Küçük olmasına rağmen düşünerek konuşuyor. Kelimelerini özenle seçiyor. Yalnız kalmayı da seviyor. Sürüyü Mekke dağlarına götürüp orada onlarla kalmak ona büyük mutluluk veriyor. Putlara da değer vermiyor. Diğer Mekkeliler gibi onları yüceltmiyor. Onu şimdiye kadar hiç putların yanında onlara dua ederken görmedim.
0: Bu konu için onunla konuştun mu oğlum?
1: Konuştum. Anladığım kadarıyla Kabe'deki putları sevmiyor. Kutsal evin yanına gittiğimde putların önünde diz çökmüyor. Ama temiz kalpli, doğru konuşan biri.
0: Tıpkı babası gibi. Tüm Kureyş onun çok dürüst olduğunu söylerdi. Muhammed'im de onun gibi. Sen Şam'dayken benim yanımda kalsın, olmaz mı oğlum? Ben de özledim torunumu.
1: Olur anne. Ümmü Eymen'e söylerim, getirir yanına.
0: Sağ ol oğlum. Senin çocukların nasıldır?
1: Onlar da iyi anne. Senin sağlığın için duacılar.
2: Kervan Şam'a gitmek için hazır beklemektedir. Sadece Ebu Talip kalmıştır geride. Ebu Leheb ve Mekkeliler sabırsız bir şekilde Ebu Talip'i beklemektedir.
3: Nerede kaldı bu Ebu Talip? Gitme vakti geldi.
1: Beni çok mu özledin? Adımı anarsın kardeşim.
3: Tez giden çok yol gidermiş kardeşim.
4: Bu Şam'a giden kervan yaz gezisidir. Hindistan'dan esans ve reçine geldi. Yemen'dense fil dişi, sarı sabır ve baharat geliyor.
1: Biz de sizlere Suriye kristali ve Suriye ürünleri getireceğiz. Ve çok kaliteli şaraplar getireceğiz.
3: Romalı kadınlar getirmeyecek miyiz kardeşim? Tenleri beyaz ve yumuşak, sarı saçları, ince belleri olur. Mis gibi de kokarlar.
1: Hiç değişmeyeceksin Ebu Leheb. Ama şunu bilmez misin? Biz Haşimoğulları insan ticareti yapmayız.
3: Ama Mekke'de Kureyşliler bunu yapar. Biz getirmezsek bu köle kadınları başkaları getirecek kardeşim.
1: Bu başkalarının sorunu.
3: Sen belli ki hep fakir kalmak istersin. Çok zengin bir adam tanırım Kureyş'ten. Bu adam eskiden çok fakir bir adammış. Ta ki köle ticareti yapana kadar.
1: Babamız Abdülmuttalib'e yakışmayacak bir şey yapacağıma fakir kalmayı daha onurlu görürüm.
4: Şu köşede ağlayan çocuk kardeşinin oğlu Muhammed değil mi Ebu Talip?
1: Evet odur. Ne oldu benim sevgili çocuğum Muhammed? Neden beni uzaktan izleyip ağlarsın? Bilmez misin sen? Senin gözünden akan bir damla yaş kalbimde Nemrud'un ateşi gibidir. Benimle Şam'a mı gelmek istersin? Sen ağlama. Yeter ki bir damla yaş akmasın gözlerinden. Suriye'ye sensiz gitmem. Muhammed de bizimle Şam'a geliyor.
3: Buna izin veremem.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed, çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mutaffifin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil, iyilerin yazısı İlliyyun'dadır. İlliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hucurat Suresi 1-3. Ayetler.
5: Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın. Yoksa

0: siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
1: En'am suresi 48-52. ayetler.
2: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an'la uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.
1: Tevbe suresi 128. ayet.
3: Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.
1: Maide suresi 99. ayet.
4: Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Ahir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Bitişi sonu olmayan. Sen El-Ahirsin. Ezeli ve ebedi olan, varlığının sonu olmayansın. Kullarının kusurlarını ve ayıplarını örtensin. Sen hem evvel hem de ahirsin. Lütfunu esirgememesi bakımından evvel, ahirette mağfiretiyle muamele etmesi itibariyle ahirsin. Kullarını yaratan ve son hükmü verecek olansın. Hayat veren ve rızıklandıransın. Sen her şeyi yaşatan ve yok eden olması bakımından ahir olansın. Senin ahir olduğunu bilmek, her şeyin sana döneceğini hatırdan çıkarmamayı öğretir. Ey ezeli ve ebedi olan Allah'ım, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Bize güç

ve kuvvet ver, derecelerimizi yükselt. Cehennem ateşinden ve kabir azabından bizleri muhafaza ve emin eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 14. cüz.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin.
0: İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir.

Bırak onları, yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler.

0: Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır.
1: Ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yesteahirun.
0: Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geride kalamaz.

0: Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.

0: onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız.

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine gözlerimiz döndürüldü. Biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi.

0: Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.
1: اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

0: Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
1: Ve inna la nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun.
0: Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz her şeye gerçek varisleriz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.

Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.

Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti.

Allah, öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi.

Allah da o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur dedi.
1: Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in.
0: Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir.

0: Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn.
0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
1: Tudhuluha biselamin aminin.
0: Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir.

Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar.

0: Ey Muhammed, kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

0: Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler.

0: Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir? Dedi.

şöyle dediler: şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.

0: Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz." dedi.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
0: Dediler ki, evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
0: Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin, gidin.

0: Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
0: Şehir halkı sevinerek geldiler.

0: dedi ki, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir, sakın beni rezil etmeyin.
1: وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ
0: Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın, dedi.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik, dediler.

0: Lut, işte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Melekler Lut'a, ömrüne and olsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dedi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.

0: Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin nukîn.
0: O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler.

0: onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı, Sodom'la Şaib kavminin yaşadığı Eyke, belirgin bir ana yol üzerindeydiler.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.

0: وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
1: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
0: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
1: Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
1: Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

0: منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir.
0: فَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım.

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.

0: Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.

0: Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

0: Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.

Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.

0: Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

O göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.

O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.

sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

O taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.

sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eder.

0: bilendir.
1: Allahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.

Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez.

Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir.

Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.

İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler.

O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de öyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı.

Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.

Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

gelecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.

0: kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ
0: Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz.

bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

insanlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini.

kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar.

Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır. Ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.

Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.

Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.

0: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
1: Ve inne lekum fil en'ami le'ibreh.

şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.

Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin.

sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.''

sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar.

Artık Allah'a, şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu?

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.

Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.

O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Ve izâ râ ellezîne eşrakû şurâ

Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki: Rabbimiz, bunlar seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Koştukları ortaklar da onlara, siz elbette yalancılarsınız diye laf atacaklar.

İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.

Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ

0: bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.
1: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ

Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.

Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz.

0: مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere sen ancak uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Ey Muhammed, de ki Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi.

Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa gayet açık bir Arapçadır.

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir.

Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Zalike bi ennehum ustahabbu

Bu onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.

Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.

Allah şöyle bir memlekete misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.

Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.

Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır.
1: Ve alellezine hadu harramna ma kasasna

Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: فَاصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.

onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik.

Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

ona hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ve in

0: eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.
1: Tasbir ve ma

sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Tegabun Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların

Haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime andolsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enam Suresi 125 ila 131. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Rabbimiz kudreti, rahmeti ve inayetiyle bütün varlığı kuşatan Allah'ımız, yüce Halikimiz, Rauf, Rahim ve Rahmanımız. Zor günlerde büyük imdadımız olan Allah'ımız, ey bizim yegane mabudumuz, İyyâke na'bud, biz sadece sana kulluk ederiz. Ey bizim yegane muinimiz, İyyâke nesta'in, biz sadece senden yardım dileriz. Senden başkasına bizi muhtaç.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. Nahl Suresi 41 ila 50. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalayamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Kur'an rahmettir.
4: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Maide Suresi 6 ila 11. ayet.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 72 ila 82. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.

0: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi. Hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bunların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 12. ayet.
6: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte birde ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar

0: Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Maide Suresi 106. Ayet.
2: Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman, vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da, Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Türkiye'nin sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77 ila 89. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun,

0: askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı. Onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim." Musa Tur'a varınca, "Seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa?" dedik. Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız?" dedi. Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, 'Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti,' dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söylüyor."
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, Efendimiz aleyhissalatü vesselam senden hangi hayırları dilemişse, istemişse, biz de o bizim örneğimiz, rehberimizdir. Bizim lehimizde olanları da çok iyi bilir, aleyhimizde olacakları da çok iyi bilir. Lehimizde olacakları senden nasıl talep ettiyse biz de talep ediyoruz. Ona ikram eylediğin gibi lütfen ve keremen bize de ikram eyle. Bizim aleyhimizde olacak, hem dünyada hem ahirette aleyhimizde olacak her türlü kötülükten Peygamberimiz Efendimiz sana nasıl sığınmışsa, ya Rab biz de sana sığınıyoruz. Onu nasıl muhafaza ettiysen, koruduysan, biz de onun yolundayız. Bizleri de hem dünyada hem ahirette bizim için kötü olacak, tehlike olacak her türlü şeyin şerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.
3: Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Nisa Suresi 43 ila 50.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, ra'ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deseler.

0: etselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah, dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Alak Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı, peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Mü'min Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Bakara Suresi 197 ila 203.

0: Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
0: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Kariya Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket.

0: Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası, varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O, kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe Suresi 5.
5: Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
3: Tevbe Suresi 19.
6: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
3: Tevbe Suresi 36.
7: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şuara Suresi 23 ila 33. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun, etrafındakilere alaycı bir ifade ile dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun ve batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi, nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeyi hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neydi size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hud Suresi 26 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Âl-i İmran Suresi 29 ila 37.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini soyunu ve İmran ailesini soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca "Rabbim," dedi. "Onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her gün

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki, gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a haskılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün ziynet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de, bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara "Siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin" diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki "Siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter." Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaruret ve azimet ruhsat kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Maide suresi 3. ayet.
2: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumlarında zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: En'am suresi 119. ayet.
3: Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
0: Nahl suresi 115. ayet.
4: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.